Bana da şey dur lan ya. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Vassalamu aleyküm!